kurda kedimin Dijmini zor dest uzana tavvalat kirtim bizor Ardelan uşar ezur uşak